demek ki yangın baktı ne? Maça. Agatek de new identity we are getting. Chill out, yawa. Demek ki yangın baktı ne? Demek ki yangın baktı ne?